yeti demek şey. Bu için amma ben. Lazy light diye. Sewu yusu na sewu du baby ya. Wa wu sewu confidence kosra ankasa. Lazy light. Say your body spray. Say your body splash. Trust me. Utimu de level because Lazy light. No.